0: egbolu agalare olorun ti oro re dabi ina ati bi olu irin to nfu apata tutu
1: etu yije
0: kabiyesi olodumare.